0: Dikkat kullanmanıza mavi kullanmak konusunda nasıl kullanabiliriz'e en diyetle.
1: O engeli kurabilmek
0: için önce bir şey. Yani bir şey. Her bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. B